0: sesin kör esinir be az bazı çürüksün bazı çek çayın bulursun önce ben ölmek iriksin gözün.
1: Paran derin, paran derin, paran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.

Gergen gızırgandu maygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata mürküdür.